0: müşteri destek. Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün gündemimizde enerji fiyatlarından emeklilikte yoksulluk riskine, Avrupa'da değişen siyasi dengelerden çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin önemli gelişmeler var. Önce dünya ekonomisini yakından ilgilendiren petrol krizindeki son gelişmelere bakıyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Orta Doğu'daki savaş akaryakıt fiyatlarını zorluyor. Orta Doğu'da İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmaların tırmanması küresel petrol piyasalarını sert biçimde sarsıyor. Brent petrolün varil fiyatı hafta başında 91 doların üzerine çıkarak son ayların en yüksek seviyesine ulaştı. Ateşkes beklentileri fiyatlarda kısa süreli bir gevşeme yaratsa da enerji uzmanları yüksek seviyelerin kalıcı hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Petrol piyasasındaki dalgalanma Avrupa'da akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Almanya'da benzinin litre fiyatı 2,15 euro, dizelin litre fiyatı ise 2,17 euro seviyesine çıktı. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın aksaması halinde Avrupa'da dizel arzının ciddi biçimde daralabileceği belirtiliyor. Avrupa'nın rafine petrol ürünlerinde küresel darboğazın merkezine yerleştiğini vurgulayan yatırım bankası Morgan Stanley, dizel stoklarının yıl sonuna kadar 2015'ten bu yanaki en düşük seviyeye gerileyebileceğini öngörüyor. Bu durumun yalnızca sürücüleri değil, taşımacılık ve lojistik başta olmak üzere tüm tedarik zincirlerini etkileyebileceği belirtiliyor. Artan nakliye maliyetlerinin gıda ve temel tüketim ürünlerine yeni zamlar olarak yansıması ve enflasyonu yeniden hızlandırması bekleniyor. Öte yandan Pekin'in petrol ithalatını azaltması ve elektrikli araçlara geçişi hızlandırması küresel enerji krizinin daha da derinleşmesini şimdilik engelleyen önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Buna rağmen analistler savaş sona erse bile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının kısa sürede normale dönmesinin zor olduğunu belirtiyor. Körfez ülkeleri petrol ihracatını güvence altına almak için İran'dan uzak yeni boru hatları ve liman projeleri üzerinde çalışıyor. Ancak bu projelerin tamamlanmasının yıllar alacağı tahmin ediliyor. Enerji piyasasındaki gelişmeler yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil, hayat pahalılığını da etkiliyor. Şimdi Almanya'da milyonlarca insanın geleceğini ilgilendiren emeklilik tartışmasına geçiyoruz. Almanya'nın doğu eyaletlerinde emeklilikte yoksulluk riski giderek artıyor. Die Linke'nin Bundestag'a sunduğu soru önergesine göre özellikle Sachsen-Anhalt'ta çalışanların %60'ından fazlası ileride yoksulluk sınırının altında bir emekli maaşıyla karşı karşıya kalacak. Bu oran ülke genelindeki en yüksek risk seviyesine işaret ediyor. Partinin açıkladığı verilere göre tam zamanlı bir çalışanın 45 yıl prim ödemesi halinde yoksulluk sınırının üzerindeki bir emekli maaşı anlamına gelen 1445 euro emekli maaşına ulaşabilmesi için bugün aylık 3771 euro brüt gelir elde etmesi gerekiyor. Ancak Destatis'in 2025 verileri Almanya genelinde çalışanların %44'ünün bu seviyeye ulaşamadığını gösteriyor. Die Linke'nin Sachsen-Anhalt Meclis Grubu Başkanı Eva von Angerm, maaş ve emeklilik arasındaki uçurumu kabul edilemez derecede büyük olarak nitelendirirken, parti eyaletteki asgari ücret denetimlerinin zayıflığına da dikkat çekiyor. Milletvekili David Schlesing'e göre bir işletmenin ortalama 90 yılda bir denetlenmesi usulsüzlüğe davetiye çıkarıyor. Gelir dağılımındaki eşitsizlik de tabloyu ağırlaştırıyor. Almanya'da en yüksek gelirli %10'luk kesime girebilmek için 7300 ile 7500 euro brüt gelir gerekiyor. Bu bilgilerin siyasi arka planı da dikkat çekici. Eyalette yaklaşan seçimlerde AfD'nin birinci parti olması beklenirken D-Link'e sosyal politika vurgusunu güçlendirmeye çalışıyor. Ancak mevcut dengeler partinin hükümet ortaklığı ihtimalini zayıflatıyor. Almanya'daki tablo Avrupa'nın en güçlü emeklilik modeliyle karşılaştırıldığında daha da belirginleşiyor. Uluslararası analizlere göre Avrupa'da en iyi performansı gösteren ülkeler Hollanda, Avusturya ve Danimarka. Hollanda 3 güçlü sütuna dayanan modeliyle dünya sıralamasında sürekli zirvede yer alıyor. Vergilerle finanse edilen gelirden bağımsız temel emeklilik, zorunlu iş yeri emeklilik planları, bireysel özel tasarruflar. Bu yapı çalışanlara çok yüksek bir net ikame oranı sağlıyor. Avusturya güçlü yasal emeklilik sigortası ile öne çıkıyor. Serbest meslek sahipleri ve memurların da sisteme dahil olması ve yüksek minimum standartlar ortalama gelire kıyasla Almanya'dan belirgin biçimde daha yüksek emekli maaşları sunuyor. Danimarka ise Hollanda'ya benzer şekilde vergilerle finanse edilen devlet temelli bir temel güvenceyi, zorunlu ve tamamen fonlanmış bir iş gücü piyasası emeklilik sistemiyle birleştiriyor. Uzmanlara göre adil emeklilik sistemi kişisel değerlere bağlı olsa da bu üç ülkeye uygunluk, sürdürülebilirlik ve sistem bütünlüğü açısından Avrupa'nın en başarılı modellerini oluşturuyor. Emeklilik tartışması aynı zamanda sosyal adalet ve siyasi tercihlerle de yakından bağlantılı. Bu noktadan hareketle şimdi Avrupa'daki siyasi dengelerde dikkat çeken bir gelişmeye bakıyoruz. Haberimiz bir soru işaretiyle başlıyor. Almanya'da sol gerilerken Avusturya'da komünistler neden yükseliyor? Almanya'da sol partiler son zamanlarda seçmen desteğini korumakta zorlanırken Avusturya'da Komünist Parti KPÖ tam tersi bir tablo çiziyor. Özellikle Graz kentinde oylarını %35,8'e çıkaran KPÖ başarısını günlük yaşamın sorunlarına odaklanan sosyal politikalarına borçlu. Siyaset bilimcilere göre bu başarının en önemli nedeni uygun fiyatlı konut, kira sorunu ve sosyal yardımlar gibi halkın doğrudan yaşadığı problemlere çözüm üretmeye odaklanması. Parti yıllardır mahallelerde yürüttüğü sürekli saha çalışmalarıyla güven oluştururken seçmenlerle birebir temas kurmayı da ihmal etmiyor. Graz Belediye Başkanı Elke Kaar ise bu başarının simgesi haline geldi. Maaşının büyük bir bölümünü ihtiyaç sahiplerine bağışlaması sadece yaşam tarzı ve önce vatandaş anlayışı Komünist Partisi'nin güvenilirlik kazanmasında önemli rol oynadı. Parti yöneticilerinin halkla doğrudan görüşmesi ve kişisel çıkar yerine kamu yararını öne çıkarması da seçmen üzerinde etkili oldu. Uzmanlara göre Komünist Partisi'nin yükselişinin bir diğer nedeni ise Avusturya'da geleneksel partilere duyulan güvenin azalması. Seçmenlerin önemli bir bölümü mevcut siyasi partilere tepki olarak oyunu Komünist Partisi'ne yöneltiyor. Siyaset bilimciler Almanya'daki sol partilerin de bu deneyimden çıkarabileceği dersler olduğunu belirtiyor. Buna göre seçmenin güvenini yeniden kazanmanın yolu kira krizi, hayat pahalılığı ve sosyal adalet gibi günlük yaşamı doğrudan etkileyen sorunlara somut çözümler üretmekten geçiyor. Bu nedenle Avusturya örneği yalnızca bir seçim başarısı değil. Aynı zamanda insan odaklı, güven veren ve yerelde sürekli çalışan bir siyasetin seçmen nezdinde karşılık bulabileceğini gösteren önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor. Graz örneği seçmenin yalnızca vaatleri değil, güven veren, ulaşılabilir ve günlük sorunlara çözüm üreten siyasetçilere yöneldiğini gösteriyor. Bu nedenle Avusturya'daki Komünist Partisi'nin başarısı yalnızca komünist bir partinin yükselişi değil, aynı zamanda Avrupa'da seçmen davranışının nasıl değiştiğine dair dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor. Avrupa'da seçmenin tercihleri değişirken siyasetin yanında toplum hayatını etkileyen başka bir önemli tartışma da dijital dünya üzerinden yaşanıyor. Şimdi çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili Fransa'daki yeni düzenlemeye bakalım. Fransa, Avrupa Birliği'nde 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getiren ilk ülke oldu. Hem Senato hem de Ulusal Meclis yasa tasarısını büyük çoğunlukla onayladı. Almanya ise her zaman olduğu gibi tartışma modunda. Yeni düzenlemeye göre 1 Eylül 2026'dan itibaren 15 yaş altı için yeni sosyal medya hesapları açılamayacak. Mevcut hesaplar 1 Ocak 2027'ye kadar kapatılacak. Platformlar zorunlu yaş doğrulaması uygulayacak. Eğitim amaçlı dijital içerikler ve ansiklopediler için istisnalar korunacak. YouTube ve WhatsApp gibi uygulamalar yalnızca video izleme veya özel mesajlaşma gibi sosyal ağ niteliği taşımayan bölümler için kullanılabilecek. Avrupa Birliği Komisyonu ulusal düzeyde farklı kuralların dijital alanda hukuki belirsizlik yaratabileceği uyarısında bulundu. Buna rağmen İspanya, Yunanistan, Avusturya ve Almanya'da benzer düzenlemeler tartışılıyor. Eleştirmenler yaş doğrulamasının nasıl yapılacağı konusundaki belirsizlik nedeniyle yasanın uygulanabilirliğini sorguluyor ve bazı partiler düzenlemeyi Anayasa Konseyi'ne taşıyacaklarını belirtiyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Evet sevgili dinleyiciler, Radyo Kassel'de bugün öne çıkan gelişmeler böyleydi. Yarın haberleri sunamayacağız. Cuma günü buluşuncaya kadar sevgiyle ama mutlaka merakla kalın. Son kısa bir haberimiz daha var. Radyo Kassel artık FM üzerinden dinlenemiyor. Radyo Kassel'in 105,8 MHz üzerinden yaptığı yayın bugün kapandı. Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB olarak bilinen dijital radyo üzerinden cep telefonuyla ve internet canlı yayınıyla dinlenebilecek.
2: Radyo Kassel.
3: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
4: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
5: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerini severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Fikret Kızıloku dinliyoruz. Hamakta.
1: Soluna koymuş da unutmuş. Yaşımı geriye doğru saymaktayım.

yaşıyoruz. Ben ölmedim. Beni öldürmediler de yaşıyorum. Yaşıyorum işte. At kıçında sinek gibi. Tövbe tövbe. Kapandı yüzümüze dergi kapakları. Bir varmış, bir yokmuş olduk sağlığımızda. Şiir o yosmanın boyuna. Gazete gelene gidene başyazı. Ara ki bulasın sayfalarda şair Rıfat Ilgaz'ı. Düştükse itibardan ölmedik ya, yaşıyoruz işte. Yaşıyoruz dedik, yaşıyoruz be. Hey fincancı katırları.

Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken vereceğim. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağı oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarıma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çığırdı yanamda tomurcuk. Pir Sultan'a düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: Yani benim güzel annem, Allah şefağında ülkemin yıldız uçurmak varken, oturup yıldızlar içinde kendi bunu kanamıştım. Ne garip duygusu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel anne. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp boklayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef kakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağım da şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim. Kavga benim. Aşk benim. Beklemen anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım. Koynunda çiçekler. Çiçekler içinde bir ülke getirirler.
1: Radyo Kassel 57 80 65.

0: petrol krizi derinleşiyor. Avusturya'da komünistlere destek.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Temmuz Çarşamba. Radyo Kassel'den merhaba. Bugün gündemimizde enerji fiyatlarından emeklilikte yoksulluk riskine, Avrupa'da değişen siyasi dengelerden çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin önemli gelişmeler var. Önce dünya ekonomisini yakından ilgilendiren petrol krizindeki son gelişmelere bakıyoruz. Mikrofonda ben Talat Kaya. Orta Doğu'daki savaş akaryakıt fiyatlarını zorluyor. Orta Doğu'da İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki çatışmaların tırmanması küresel petrol piyasalarını sert biçimde sarsıyor. Brent petrolün varil fiyatı hafta başında 91 doların üzerine çıkarak son ayların en yüksek seviyesine ulaştı. Ateşkes beklentileri fiyatlarda kısa süreli bir gevşeme yaratsa da enerji uzmanları yüksek seviyelerin kalıcı hale gelebileceği uyarısında bulunuyor. Petrol piyasasındaki dalgalanma Avrupa'da akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor. Almanya'da benzinin litre fiyatı 2.15 euro, dizelin litre fiyatı ise 2.17 euro seviyesine çıktı. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın aksaması halinde Avrupa'da dizel arzının ciddi biçimde daralabileceği belirtiliyor. Avrupa'nın rafine petrol ürünlerinde küresel darboğazın merkezine yerleştiğini vurgulayan yatırım bankası Morgan Stanley, dizel stoklarının yıl sonuna kadar 2015'ten bu yanaki en düşük seviyeye gerileyebileceğini öngörüyor. Bu durumun yalnızca sürücüleri değil, taşımacılık ve lojistik başta olmak üzere tüm tedarik zincirlerini etkileyebileceği belirtiliyor. Artan nakliye maliyetlerinin gıda ve temel tüketim ürünlerine yeni zamlar olarak yansıması ve enflasyonu yeniden hızlandırması bekleniyor. Öte yandan Pekin'in petrol ithalatını azaltması ve elektrikli araçlara geçişi hızlandırması küresel enerji krizinin daha da derinleşmesini şimdilik engelleyen önemli faktörlerden biri olarak görülüyor. Buna rağmen analistler savaş sona erse bile Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının kısa sürede normale dönmesinin zor olduğunu belirtiyor. Körfez ülkeleri petrol ihracatını güvence altına almak için İran'dan uzak yeni boru hatları ve liman projeleri üzerinde çalışıyor. Ancak bu projelerin tamamlanmasının yıllar alacağı tahmin ediliyor. Enerji piyasasındaki gelişmeler yalnızca akaryakıt fiyatlarını değil, hayat pahalılığını da etkiliyor. Şimdi Almanya'da milyonlarca insanın geleceğini ilgilendiren emeklilik tartışmasına geçiyoruz. Almanya'nın doğu eyaletlerinde emeklilikte yoksulluk riski giderek artıyor. Die Linke'nin Bundestag'a sunduğu soru önergesine göre özellikle Sachsen-Anhalt'ta çalışanların %60'ından fazlası ileride yoksulluk sınırının altında bir emekli maaşıyla karşı karşıya kalacak. Bu oran ülke genelindeki en yüksek risk seviyesine işaret ediyor. Partinin açıkladığı verilere göre tam zamanlı bir çalışanın 45 yıl prim ödemesi halinde yoksulluk sınırının üzerindeki bir emekli maaşı anlamına gelen 1445 euro emekli maaşına ulaşabilmesi için bugün aylık 3771 euro brüt gelir elde etmesi gerekiyor. Ancak Destatis'in 2025 verileri Almanya genelinde çalışanların %44'ünün bu seviyeye ulaşamadığını gösteriyor. Die Linke'nin Sachsen-Anhalt Meclis Grubu Başkanı Eva von Angerm, maaş ve emeklilik arasındaki uçurumu kabul edilemez derecede büyük olarak nitelendirirken, parti eyaletteki asgari ücret denetimlerinin zayıflığına da dikkat çekiyor. Milletvekili David Schlesing'e göre bir işletmenin ortalama 90 yılda bir denetlenmesi usulsüzlüğe davetiye çıkarıyor. Gelir dağılımındaki eşitsizlik de tabloyu ağırlaştırıyor. Almanya'da en yüksek gelirli %10'luk kesime girebilmek için 7300 ile 7500 euro brüt gelir gerekiyor. Bu bilgilerin siyasi arka planı da dikkat çekici. Eyalette yaklaşan seçimlerde AfD'nin birinci parti olması beklenirken Die Linke sosyal politika vurgusunu güçlendirmeye çalışıyor. Ancak mevcut dengeler partinin hükümet ortaklığı ihtimalini zayıflatıyor. Almanya'daki tablo Avrupa'nın en güçlü emeklilik modeliyle karşılaştırıldığında daha da belirginleşiyor. Uluslararası analizlere göre Avrupa'da en iyi performansı gösteren ülkeler Hollanda, Avusturya ve Danimarka. Hollanda 3 güçlü sütuna dayanan modeliyle dünya sıralamasında sürekli zirvede yer alıyor. Vergilerle finanse edilen gelirden bağımsız temel emeklilik, zorunlu iş yeri emeklilik planları, bireysel özel tasarruflar. Bu yapı çalışanlara çok yüksek bir net ikame oranı sağlıyor. Avusturya güçlü yasal emeklilik sigortası ile öne çıkıyor. Serbest meslek sahipleri ve memurların da sisteme dahil olması ve yüksek minimum standartlar ortalama gelire kıyasla Almanya'dan belirgin biçimde daha yüksek emekli maaşları sunuyor. Danimarka ise Hollanda'ya benzer şekilde vergilerle finanse edilen devlet temelli bir temel güvenceyi, zorunlu ve tamamen fonlanmış bir iş gücü piyasası emeklilik sistemiyle birleştiriyor. Uzmanlara göre adil emeklilik sistemi kişisel değerlere bağlı olsa da bu üç ülkeye uygunluk, sürdürülebilirlik ve sistem bütünlüğü açısından Avrupa'nın en başarılı modellerini oluşturuyor. Emeklilik tartışması aynı zamanda sosyal adalet ve siyasi tercihlerle de yakından bağlantılı. Bu noktadan hareketle şimdi Avrupa'daki siyasi dengelerde dikkat çeken bir gelişmeye bakıyoruz. Haberimiz bir soru işaretiyle başlıyor. Almanya'da sol gerilerken Avusturya'da komünistler neden yükseliyor? Almanya'da sol partiler son zamanlarda seçmen desteğini korumakta zorlanırken Avusturya'da Komünist Parti KPÖ tam tersi bir tablo çiziyor. Özellikle Graz kentinde oylarını %35,8'e çıkaran KPÖ başarısını günlük yaşamın sorunlarına odaklanan sosyal politikalarına borçlu. Siyaset bilimcilere göre bu başarının en önemli nedeni uygun fiyatlı konut, kira sorunu ve sosyal yardımlar gibi halkın doğrudan yaşadığı problemlere çözüm üretmeye odaklanması. Parti yıllardır mahallelerde yürüttüğü sürekli saha çalışmalarıyla güven oluştururken seçmenlerle birebir temas kurmayı da ihmal etmiyor. Graz Belediye Başkanı Elke Kaar ise bu başarının simgesi haline geldi. Maaşının büyük bir bölümünü ihtiyaç sahiplerine bağışlaması sadece yaşam tarzı ve önce vatandaş anlayışı Komünist Partisi'nin güvenilirlik kazanmasında önemli rol oynadı. Parti yöneticilerinin halkla doğrudan görüşmesi ve kişisel çıkar yerine kamu yararını öne çıkarması da seçmen üzerinde etkili oldu. Uzmanlara göre Komünist Partisi'nin yükselişinin bir diğer nedeni ise Avusturya'da geleneksel partilere duyulan güvenin azalması. Seçmenlerin önemli bir bölümü mevcut siyasi partilere tepki olarak oyunu Komünist Partisi'ne yöneltiyor. Siyaset bilimciler Almanya'daki sol partilerin de bu deneyimden çıkarabileceği dersler olduğunu belirtiyor. Buna göre seçmenin güvenini yeniden kazanmanın yolu kira krizi, hayat pahalılığı ve sosyal adalet gibi günlük yaşamı doğrudan etkileyen sorunlara somut çözümler üretmekten geçiyor. Bu nedenle Avusturya örneği yalnızca bir seçim başarısı değil. Aynı zamanda insan odaklı, güven veren ve yerelde sürekli çalışan bir siyasetin seçmen nezdinde karşılık bulabileceğini gösteren önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor. Graz örneği seçmenin yalnızca vaatleri değil, güven veren, ulaşılabilir ve günlük sorunlara çözüm üreten siyasetçilere yöneldiğini gösteriyor. Bu nedenle Avusturya'daki Komünist Partisi'nin başarısı yalnızca komünist bir partinin yükselişi değil, aynı zamanda Avrupa'da seçmen davranışının nasıl değiştiğine dair dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor. Avrupa'da seçmenin tercihleri değişirken siyasetin yanında toplum hayatını etkileyen başka bir önemli tartışma da dijital dünya üzerinden yaşanıyor. Şimdi çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili Fransa'daki yeni düzenlemeye bakalım. Fransa, Avrupa Birliği'nde 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getiren ilk ülke oldu. Hem Senato hem de Ulusal Meclis yasa tasarısını büyük çoğunlukla onayladı. Almanya ise her zaman olduğu gibi tartışma modunda. Yeni düzenlemeye göre 1 Eylül 2026'dan itibaren 15 yaş altı için yeni sosyal medya hesapları açılamayacak. Mevcut hesaplar 1 Ocak 2027'ye kadar kapatılacak. Platformlar zorunlu yaş doğrulaması uygulayacak. Eğitim amaçlı dijital içerikler ve ansiklopediler için istisnalar korunacak. YouTube ve WhatsApp gibi uygulamalar yalnızca video izleme veya özel mesajlaşma gibi sosyal ağ niteliği taşımayan bölümler için kullanılabilecek. Avrupa Birliği Komisyonu ulusal düzeyde farklı kuralların dijital alanda hukuki belirsizlik yaratabileceği uyarısında bulundu. Buna rağmen İspanya, Yunanistan, Avusturya ve Almanya'da benzer düzenlemeler tartışılıyor. Eleştirmenler yaş doğrulamasının nasıl yapılacağı konusundaki belirsizlik nedeniyle yasanın uygulanabilirliğini sorguluyor ve bazı partiler düzenlemeyi Anayasa Konseyi'ne taşıyacaklarını belirtiyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Evet sevgili dinleyiciler, Radyo Kassel'de bugün öne çıkan gelişmeler böyleydi. Yarın haberleri sunamayacağız. Cuma günü buluşuncaya kadar sevgiyle ama mutlaka merakla kalın. Son kısa bir haberimiz daha var. Radyo Kassel artık FM üzerinden dinlenemiyor. Radyo Kassel'in 105,8 MHz üzerinden yaptığı yayın bugün kapandı. Radyo Kassel önümüzdeki dönemde yalnızca DAB olarak bilinen dijital radyo üzerinden cep telefonuyla ve internet canlı yayınıyla dinlenebilecek.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

çocuktum sebebini bilmeden. Sokağa çıkamadık, ihtilal oldu sandık. Sonra biraz büyüdük, alfabeyi bitirdik. Azı dişim çıktı.

henüz ölmemiş, ortaokul bitmemiş. Yahya işe başlarken bankalar hep bomboşmuş. Kırat attan inerek kemerini sıkmıştı. Halk üstüne binince başımıza çökmüştü.

Deniz gezmiş, asılmış. Papa yine değişmiş. Mandela hapisteydi. Çevre kirlenmemişti. İbo evlenmemişti. Ajda tam boşanırken dolar yine çıkmıştı.

Radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kayseri Radyosu'nun hastası olmuşuz.

105.8 MHz üzerinden Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. Radyo Kassel 105.8 57 80 65.

Dünyadaki olaylar Radyo Kassel'in haberleriyle başlayıp bitmiyor. Sürekli haber veremediğimiz için radyo yayınlarında yer veremediğimiz ve günün diğer haberlerini sizler için hazırladığımız internet sayfasından okuyabilirsiniz. www.radyokassel.de

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.